Çı tavu şilyebi var o, merdene iname veri. Emrime ben o emri jüberberi ki, teyna bu ne iname veri. Maya me iname veri. Ben ameymane hevnane me. Por eme de desti cereni. Serdejan eme venden o. Çime me ser jü ini de jü kalası pivineni. Ez ne vazen deste maya me vindi be hayalan eme de. Ez be kesmanen sereranat. Roj vejino, roj şono xora. Mino teyna buna xo, maneni me piya. Ne deste maya me zere pore me de. Ne gizere lapa me de, arak manen arak. Ez de çocuk adı bir pera, neşkin fırbıdı. Çimane mi de meji şeva, zere mi de domani kaykeni. Kaye domanan, hesir manen o hertim. Sere koyan de, leti ben o hiyayşi inan. Heya heya, kuli beni zuri. Seke linga maketi negina nehade devreşira. Zuzaki kule şahide mabi. Honakı çekere eylülü ne da bimara. Şiliye bivaro. Deste maya me çareme de bo. Demi veri, hıj beni çimaneme verdi. Hızır o kal ve jino zere jüşevede. Şili evinden ma beni mi lal. Laltin ama sirota şeve de manena. Rüye ma ben o kutu yedi şikaye. Çime şeve de deru dormeye ma cehennem. Adır var eno. Ma ber beni mi. Çime ma ze peskuviyake birindara neşkina vazdu neçirvanan dest. Beçare menda. Çime ma, çime dayı. Ez kaydı resmane siyahı sıpiyan, ne ben arayına. Va zaman, vaxt

E wariai she shilie de bemano. Wadiz de bebe, vaz de zere shevede. Astaran betere rüya asmenira. Derman eme, deste maya me bo. Çare eme de, sere eme de bo. Wa lazım niyo, şodre naşe ve qet çine bo. Mawa asmeni, heval bime. Astare eki roştia, çimane mabe.

Are aradın kısmete her yasını. Lecu keriz kembile kavci her yaktık çine peşadını. Are aradın kısmete kurmuk keze çule.

Ele dostu mizani bildiğinem ki kakolu kanadı deşik yana. Ger pere teder keveyen ne tebi Mizani bi avcı karab nasıl beni kapırın sokete deve cadal. Fırsende edvegi dedigerin pisi pakeni.

Asta, xizmet gözeriyen giştiri heri mayetine girin, da ko, çün hatına valat yan hesin bibe. Vakırın apriyaristan ile hımsayı, evara roja penşemeyi çariye heziran istiruki hemedi şişere, Pırarıstan ile Parizgaha Hımsay Vakiriya Piştiko projeye çekirine Gluja Kırına ve Jibi Davidu bu Af projeye Je Ali Paris Nasi Vela Suri Uveko Behaf Kariya Barnamaya ko Nav Netawiyen Yek Buliye ko Geşpedane NYP Daji Ube ko Piştgiraya Sunduqa ko Mruvana ko Yana Tawiyen Yek Buliye Ijbu ko Suriye Siye Elçviko be Kordersiyonu Vazareta Vakhustine Hatiye Bece Kirin. Thank you.

genime de hema yetim parsna asi ve behaf kar ya şineyin heremi agar kodize bi yengenim der kolugun davari tifale kolugun davari başure hema ye der ket bu bamrandin.

Gıraya, Sunduqa Kumru Vana Kuyana Tavayak Bu Jibuko Suriye Si Alçviko Be Hordersiyonu Vazareta Vakufustine Hatiye Bece Kirin.

çaya çiyaya kurmayınç hebu. O prani avancı. Henci lekile kulin komana. O kat nabuna. O dura koji belki şanu şupaniyen ko gellek bavariyen ko nahaji naskirina. O dınavu andanji hatıbu. O parizgaha andarici linaf çaya afrini. Yancı lbajari afrini. Jikavin tirin ko berpirsgehin beri zayine ye ku avahiya ve jijiroja ilo maya. Eri khudiye ku jbu e jihati bu ava kirin. Le ne rasta? Le şuna varvanan ku dibeje. Au parisgeha jiji sevdemin heti ziyan yan jinu jandaya u digheje ji hazar ya ke beri zayine. U de parisgehe de jiku nimeje gehek heye. Koşuna ligenge mruvan ve pivanan. Pivanın mazen liber deryayı ve ku nizikariya hene. Oni kşavanji peyen uku lidu havaldina vanji des nişandiki. Ku ravastina ku darbasbuna per rastgahaji in kutaybatiji habun. Oliver, am kishin davya khala kamaya iro, ku a Juliana bwara bum. Briya radio dalal, u marabin bashaldu yamin, lisar khala ka. Hun rudinin, bawariyin uhi, linaf chaya chiyaye kurmej, u lisar damin beri zayine. Ib marabin haya khala ka kodin u bashaldu yamin, lisar ve khala ke, u lisar ve chiro ke. U am hin vidarin, hundake bu khashida biminin. و گلک سپاس جبو گهدر کرین آوا و هرتم هندکه فو خاشیده ممینن.

Zinavamını suzdu suzdara minuteye minuteye Tematıya kurda hudane karar oku Zinavamını Emel ser karar usuz oku ben El ser karar oku ben Meranı döne amre keşye kedireştire Belki beni deldin yapar kim Zinavamını Devletler sevemirin eşdin ya rakiyen Pişi canı kucamel o rekebeki Vakti ekemi dakında la bu geçi demirin Kıl kıl efek yanı kuca zeleba mene Pingirde esmer üzeri ya kalaba mene Devere büskün et berseri bir kevna Udi at avdali halki Vakti akha semir kulübandın sermin o Devazende badayı gürmün ezera Geçer hıyarın eli kem kudal ben serimi beni

diki şevey lale zelebe mene elem şevşik imşinda luradır haberdar eder güşe da komişti lade be zelebe mene eger nimşevşinda den ney tesirli bakir zoru gişeş ve gibit kavar.

Aradım kısmete her yasını, ne cüker isken bile kavcı her yerde çine peşadını. Aradım kısmete kurmuk gezeçülü.

Şgahdar el-Mahija ve Bilal. İro amvara bernamaya Rula Türkiye'de Suriye'de. Ve Julian Oporama. Briya Radyo'da.

Türkiye re rojatayı pardon garaji en camdı bu. Her ve hafidan jide keskiriye. Ko devleta yakuyin Amerika'yı diyar ilerji ko dinji vaki her caraji pependiya ko andamatiya khaya stratejik ji uha buna khaya zinaf ko rezin ko hafaymaniya da ko tavajiya da khazdikin u gora gora jiwejiya ko berdavam heye. Uji ko haval bendan ko Avrupa'yı reji ko de vela çune hayin ko parastına serbazi zede bikin. Uber persiyariyen ko mezin tiri. Ugran tirinde ji var ekoloyahiya uber parzaminde ji ko bikirin ser mali ha. Danistan'dan Amerika ve İran'e ji u Ravşa Lübnan'e. Derbasi dozaya Danistan'dan ko diplomatik dadına vbera Washington'a uko Tehran'ı tecik o fidan ko, debariya dozaya ko debice piştireya tamami o baştırıcı ko, beşert to sirkeş bu van ko havaldanın aştiye nişandı da. İş bu van havaldanın aştiye nişandı da, ko deji ve jida zanina ko le gora zanyariyen ko verji her du Ali Amerika ve İran'ın ji havaldanın gillek jidaye ko da khazen, rastaqina nişandı den da ko bighejin, li hefkirina ka utifaqa ke ku hizmeta avlahiyya u aramiya herimi dike. Lele beli, de haman demeyde. Fidan hişyariye ka tuğundaya ku diyar kiriye ku ji berdavami arişa kulişgeriye İsrail'e liser navçaya ku başvuri Lübnan edibbe. U dibe ku sedama astenge kirina khata aramiye u tekdana ku persandane serkeftina ku danustandina ku nehajidina vera herdu aliyin. Lepiştiko perdaya beri

Arata parasına ya Suriye be, hafhangi yenle gel parasına sivil karen danina, bloken ko çaman toyu be avaya kikirna, be armanca ko, be heskirna o pişt gira kirna pra elko, eşfariya le der zore pişti ru danya lehaya ko, be sedama kutubuna pranu astengi kirna ko, cehatubuna valatiyen meyyen sivil.

Eşek jini qaşin hesan kına ve gera bu malin xo. Biçara ser kına pırskinekin mayinin bejahiyen lehen gundan hatına çandın.

Çafkaniyen herimi desnişan kırın ku vegera mevaniyen aburiya herimi lugundin ciran vejan diye. Bi geç buna karsaziyen ku kelupelin perave u kharinin kevneşo bide froşin. Çalak vanan bankirin ku goleji qireji ya vare parastin u peşili masi girtina zeyde vare girtin. Da ku av çafkaniyen khozayi jibu nifşin peşaroji vare parastin.

Elve, em kişin davaya xalakama ya iro. A Juliana Borabu, Bria Radio Delal. O gelek spaz, şubu kahder kirin ava, o hertim, hande kefu xaşide biminin.